0: Kau mau itu weh.
1: Gitu ah.
0: Dion karafio. Kucu kucu kecu kecu kucu kucu kucu kucu kacun flare.
2: Oh,
0: kau nak weh pucuan na. Kita nak cakap temehinga. Karafio. Oh, kucu kucu kecu kucu kucu kucu kucu. Oh, hai nak hukup weh.
3: Apa kau ini?
0: Hai. Kau tak jauh jauh.
2: Pernah kau.
0: Karafio.
3: Berita yang lain.
1: Kucu kucu kecu kecu kucu kucu kucu kucu kacun cia kita kucu teko teko.
0: Teko. Oh, ini rumah kita teko teko.
2: Apa?
0: Ibu kita ni. Hoi hoi, mana ya?
2: Kucu kucu kecu kecu kucu kucu kucu kucu kacun cia kita kucu teko teko.
4: Oh, teki hal teki kan nanti nak.
0: Ah, macam mana teki?
1: Cai cai. Karafio. Kucu kucu kecu kecu kucu kucu kucu kucu non kucu non.
0: Mati ahi tera, mati
2: ahi tera.
0: Dari rakit te, fifi cua dua.
2: Okay.
0: Kacim mata kiak William.
2: Kiara, kiara, kiara.
0: Pikal fio.
3: Motsi motsi mo, hiko hiko ho, miro miro, fakako piko piko.
0: Karafio,
3: miro miro tono.
2: Piko piko, timo timo, hiko hiko ho, miro miro, fakako piko piko.
0: Oh, ahi ahi rakit tera.
3: Piko piko.
0: Hai.
1: Piko piko, timo timo, hiko hiko ho, miro miro, fakako piko piko.
0: Paku dari kue, wah.
2: Ne?
0: Ne? Dari kue rongo. Dari kue rongo. Temi hika, kala fio.
3: Piko piko, timo timo, hiko hiko, ho miro miro, faka po, ne?
0: Ko te mea pai kiau. Temi hika, ko te mea pai kiau, ko to bahan mai penea na he. Shai, kala fio.
3: Piko piko, timo timo, hiko hiko, ho miro miro, faka piko piko.
0: Faka ko piko piko. Tapi kau tahu itu fifi fifi kau itu tuai, kacik mata kau kau pania, karafio.
2: Oh, ay, tak
0: mana? Oh, aruh mai mana? Kau rayu kita ya.
2: Hiko hiko cuma tu, hiko hiko.
0: Hiko hiko cuma.
2: Kita kau mai, wari wari kau ya.
0: Ah, buka kau, nak aku kau ira duai. Nara ira kacik mata kau kau pania, mesti fifi fifi fakam cunga. Meku kuku tom.
2: Hiki hiki teh hiri, hiri ay teh hakai hakai naik hai hiki hiki pakai hiwi teh hiwi kimi kimi hiri ay teh hiwi.
0: Oh,
2: kap.
0: Oh, kue tetangga tua tahi kia kita uku tiga rawat cuci rawang.
3: Tiada ne.
2: Hai, apa hari ini para pak?
0: Nara dek ayah kue tewa. Karafio.
3: Hiki hiki teh hiri ay hiki ay teh hakai hakai naik hai kai hiki hiki.
0: Ah, hei kama. Tapi hinga.
3: Hiki hiki teh hiri ay hiki ay teh hakai hakai
0: naik. Oh. Baru kau tahu kau ikut
3: telo, kau ikut telo hai nama na ekare. Minoh kau ikut telo hai nama.
0: Ah, wayu pernah ngafi fifi.
1: Oh god.
0: Tati le? Ya kah?
2: Pai cai pai hingai.
1: Hiki hiki teh hihi rei, eh hihi ai teh. Kai hakai naik kai.
0: Tati ai tera. Hik.
1: Eh, oh boy nera.
0: Mana kau tahu hiu kita eh kau ikut nama hing.
1: Tereo ho.
2: Tatal mang.
0: Mana?
2: Kairun. Hiki hiki te hihiri e hihi ai te hakai hakai na ai. Kei hiki hiki take e te hiki
0: hiki. Shai, mau tenei wahanga e whakakapi. Te mana o ngapui.
2: Pawarenga.
1: Mana metu wehi.
3: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te hakai hakai na ai. Hiki hiki te hihiri te hihi te hiwi.
0: Hei hei. Te reo tai tokerau. Hei hei.
1: Maranga ma.
0: Apai. Nā reira, ko te wahanga e hāne ake nei. Uarite, ne? Uarite, kapai. Tino kemu tere, ne? Nā reira, e tū tātou.
1: E tū?
0: I te papatapu.
1: Oh,
0: i te papatapu.
2: E
0: ā, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
1: Wairea, wairea, wairea.
0: Kia rite mai, timata ki tēnei taha.
1: Ok.
0: Mea kuku e te toki ki tēnei kemu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ah, me timata pene, ne? Anā. Anā. Kapai. Anei, koru, whā, fiti.
3: Fiti, miti, para.
2: Para, tara, meke.
1: Meke, peke, ruru.
3: Ruru, puru, poto.
1: Poto, poto, ia.
2: Ia, kia, firi.
3: Firi, miri, poho.
2: Poho, moho, tere.
1: Tere, pere, nuku.
2: Nuku, ruku, timi.
1: Timi, nimi, kaya.
2: Kaya, faya, tereo.
0: Oh, tereo.
2: Kaya, tereo, tereo.
0: Hei kupu, hei cimatano, hei cimatano,
2: tereo,
0: tereo. Yari te mai, e tere ake. Kura.
3: Kura, kura, maho.
2: Maho, raho, teke.
1: Teke, peke, ngira.
3: Ngira, hira, ye.
0: Ye, ye,
2: ye,
0: ye,
2: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
0: Papa, are you not tired? Chimata no. It's a raru katoa nga wahine.
1: Oh, no, no, no.
0: Chimata. Taki, taki, maki, haro,
4: haro, haro, meke,
5: meke, reke, huru,
0: huru, huru, nui,
1: nui, ui, ha.
0: Kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kap